baharı, isteğimiz yaz olur, isteğimiz yaz olur. Görmedik biz gül destesi, görmedik biz oyun.

olur şöhreti hoş sözü, söhbeti gezir eli onun şanı. Ve be ne güzel suyu var bir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması ve tarihe adalet çağrısı başlıklı yazı. Daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazı. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli akıllı köy ve tarım parkları adlı yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Batı Azərbaycana dönüş, milli düşüncənin yeni bir aşaması və tarixi adalet çağrısı. Batı Azərbaycana dönüş ülkemizin bütünlüğünə, əmənlik haklarımızın və tarixi adaletin tesis edilməsinə, ulusal kimliyimizin və kültürel özgünlüyümüzün korunmasına hizmet edən ulusal fikrin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakü Devlet Üniversitesi ve Batı Azerbaycan topluluğunun ortaklaşa düzenlediği Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması konulu 1. Uluslararası Bilimsel Konferans'ta Batı Azerbaycan'a dönüş hakkı bir kez daha vurgulandı. Konferansta Batı Azerbaycan'a dönüşün tarihsel, hukuki, siyasi, kültürel ve sosyo-felsefi yönlerinin yanı sıra bölgesel barış ve güvenlik açısından önemi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Konferansta Batı Azerbaycanlıların vatanlarına dönüşünün temel bir insan hakkı olduğu ve bu hakkın uluslararası hukukun norm ve ilkelerinde güvence altına alındığı belirtildi. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, mültecilerin statüsüne İlişkin sözleşme ve diğer uluslararası belgeler insanların vatanlarına dönme hakkını tanımaktadır. Bu bağlamda Ermenistan mevcut topraklarından sınır dışı edilen Azerbaycanlıların güvenli, onurlu ve barışçıl bir şekilde geri dönüş hakkını sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Konferansın ardından gazetecilerle konuşan Batı Azerbaycan topluluğunun başkanı Aziz Alekberli, Batı Azerbaycan cemaatinin Ermenistan'a müzakereler için defalarca çağrıda bulunduğunu ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.
2: Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası bugün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin strateji hədəfidir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artıq tarixi torpaqlarımıza qayıdış bizim milli ideyamızdır.
1: Başkan Batı Azərbaycan cəmaətinin bugünə qədər çeşitli uluslararası kuruluşlara və liderlərinə toplam 129 məktub göndərdiyini və Birləşmiş Millətlərin Güvənlik Konseyinə və Ekonomik və Sosial Konseyinin rəsmi tutanaqlarına olarak tüm ülkelere dağıtıldığını da sözlerine ekledi. Etkinlik kapsamında dönüş ve bölgenin yeni barış mimarisi, dönüş uluslararası hukuk ve yeni gerçeklik bağlamında ve tarihsel hafıza ve ulusal kimlik konularında panel oturumları düzenlendi. Batı Azerbaycanlıların vatanlarına dönüşü sadece adaletin yeniden sağlanması değil, aynı zamanda bölgede kalıcı barışın, karşılıklı güvenin ve insan haklarının güvence altına alınmasına hizmet eden önemli bir süreçtir.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazı sunuyoruz. 1969 yılında iktidara gelen milletin büyük evladı Haydar Aliyev, kısa sürede cumhuriyetimizi hızla geliştirmiş, halkımızın milli şuurunu teşvik eden maksatlı tedbirleri hayata geçirmiş ve bunun sonucunda Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin en gelişmiş cumhuriyetine çevrildi. Büyük lider 1969-1982 yıllarında Azerbaycan'ın liderliği sırasında ülkemizin gelecekte bağımsız bir devlet olması için gerekli tüm temel çalışmaları başarıyla yürütmüştür. Zor şartlarda devlet geleneklerine büyük önem veren ve kurtuluşun kendisinde olacağından emin olan bir millet, ikinci kez kazanılan bağımsızlığın tarihe gömülme tehlikesi söz konusu olduğunda doğru seçim yaparak sınanan liderini, büyük lider Haydar Aliyev'i ısrarlı taleple bağımsız Azerbaycan iktidarına davet eder. Azerbaycan'ı ve halkını kendisinden daha çok seven Ulu Önder tüm tehlikeleri görmezden gelerek halkın çağrısına kulak verir. 9 Haziran 1993'te Nahçıvan'dan Bakü'ye gelir ve 15 Haziran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Soveti Başkanı seçilir. Bir süre sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı yetkilerini uygulamaya başlayan dünyaca ünlü siyasetçi Haydar Aliyev 3 Ekim 1993'te genel halk oylamasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Haydar Aliyev bir sonraki kez Azerbaycan'a önderlik ettiği dönemde ülkemizin her alanında köklü reformlar gerçekleştirildi. Devletimiz güçlendi ve halkın refahı arttı. Böylece bilge liderin kararlılığı ve mükemmel siyasi stratejisi sayesinde devletimiz Eylül 1994'te ülkemizin güçlenmesinde büyük önem taşıyan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile dünyanın 11 büyük petrol şirketi arasında Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki Azer Çırak Güneşli sahalarının kullanımına ilişkin çağın sözleşmesi olan muhteşem bir anlaşma yapmayı başardı. Elbette Azerbaycan petrolünün dünya pazarlarına erişiminde müstesna bir role sahip olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının temellerinin atılması Azerbaycan'ı dünyada büyük gaz potansiyeline sahip bir devlet olarak tanıtan Şah Deniz projesinin Türk dünyasının birbiriyle, bu arada bütün dünyayla birleştirilmesine hizmet eden tarihi İpek Yolu projesinin gerçekleşmesi de bu dahi liderin hizmetleridir. Milli lider Haydar Aliyev'in hukuk devletinin inşasında en büyük hizmetlerinden biri, bağımsız cumhuriyetimizin ilk anayasasının yüksek demokratik standartlara ve evrensel ilkelere dayalı olarak hazırlanması ve ulusal oylamayla kabul edilmesi yönündeki girişimi ve bu iş için kapsamlı desteği olmuştur. Milli lider Haydar Aliyev'in dönemin taleplerine uygun başarıyla uygulanan bilge politikalar ve ölümsüz fikirler her zaman olduğu gibi devletimize ve milletimize fayda sağlamaya devam ediyor ve bu eğilim gelecekte de devam edecek. Dolayısıyla Büyük Önder son nefesine kadar tüm Azerbaycanlıların gönlünde yaşayacak ve herkes bu büyük tarihi şahsiyeti sonsuz sevgi duygularıyla her zaman anacaktır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri

olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli, akıllı köy ve tarım parkları. Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş topraklarının yeniden inşası sürecinde Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde hayata geçirilen akıllı köy projeleri ve modern tarım parklarının

0: model oluşturulmaktadır. Bu bağlamda akıllı köy konsepti ve tarım parklarının oluşturulması özellikle önem taşımaktadır. Akıllı köy projeleri kırsal alanlardaki yaşam standartlarını yeni bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor. Bu konsept çerçevesinde yerleşim alanları modern şehir planlama ilkelerine uygun olarak inşa ediliyor, dijital yönetim sistemleri uygulanıyor. Çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılıyor ve vatandaşların rahatlığı için gerekli tüm hizmetler sunuluyor. Bu yaklaşım hem nüfusun refahını iyileştirmeye hem de köylerde uzun vadeli ve sürdürülebilir yerleşimi sağlamaya hizmet etmektedir. Oluşturulan tarım parkları, modern tarımsal üretimin organize edilmesinde, yeni teknolojilerin uygulanmasında ve yüksek verimliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Tarım Bakan Yardımcısı Zaur Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'da kurulacak tarım parkları hakkında bilgi verirken şunları söyledi.
1: Rayıl rayonunda ixtisaslaşmış İstixana Agroparkının yaradılması nəzərdə tutulur. Ümumi sahəsi 230 hektar sahədə. Həm tərəvəzçilik, müəyyən meyvəçilik istiqamətində, həmçinin gülçülük sahəsinə əhatə eləyəcək istixanadır. Bu istixana aqroparkının xarici infrastrukturu dövlət hesabına formalaşdırılacaq və istixanaların qurulmağı üçün sahibkarlara 5 hektarlıq parsellərlə müəyyən ərazilər ayrılacaq və artıq bir çox sahibkarlar da bu aqroparkda rezidentliklə bağlı ciddi maraqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə ərazinin yerləşməsi, həm Zəngəzur dəhliz üzərində yerləşməsi, həmçinin də müxtəlif infrastrukturun dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir növ cəlb edici görsənir sahibkarlar üçün. Bu İstixana Aqroparkı ilk olacaq və aqrosanayi zonası yanaşması ilə həm məhsul istehsalı istixanada, həmçinin saxlama kameraları və ilkin emal istiqamətində də müəyyən ərazilər, zonalar ayrılacaq.
0: Modern tarım parkları ve akıllı köy projeleri Büyük Dönüş Programı'nın temel direklerinden biridir. Bu projeler sayesinde ata yurtlarına dönen yurttaşlarımızın sürdürülebilir istihdamının sağlanması, ekonomik faaliyetlere dahil edilmeleri ve yüksek sosyal standartlara sahip olmaları mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal öneme de sahiptir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

en çok güse getirdin. Neyimiz vardısa onu yitirdin. Yıllar bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

gecen süpedek, göğün eğrik biz, gelen gedeni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik, yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik, o günden

Manır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

gitsem uzağa da. Çağırsam yetmez sana ne ses ne seda. Yegane tesellim var mı?

İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dih yaba kazvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıvay.

Türkman İrs Ortak Juval Hünatidir. Global ceza şartları milli juval tarih rikel hün ve medeni irs hün devlet rikala sanal vatandaş cemiyetin institutu neyilin alak hünün rikar kayı sadaz ilgana. Eldeni cüreba ülkeyre ömür zvay Türkman kodalar vatal iyi mesela ancak medeniyet yaşatmış unutuş. Hamni tarih din juval çal ve milli kıymet koyzmayı nesil rizra kurun dizkili gayla strateji mana avaydı. İdas kiligna pakuda elefi paydlahay Türkman irs vatandaşrin kot aldin reisadval forum teksanu battin halkarin tedbir tuş Türkman kot aldin arada alakayar mehkemaruna sanal alakunin mekanizma yar kalubda kutun patal vacib platforma yar. Forum din elin mesaj rikasad ne amye ki Türkman irs ancak çara çara kot aldin va sanlay Türk dünya din ortak juvilin sevgeti yar. İrs hünü ortak tarih dindik el hün mehkemarınız, medeni diplomat evlilik tuğunuz ve halkarın arada reysad ol buclu avuniz kiligayla çehi ehemiyet avaydı. Millet dindik il Tenzila Rustamkhanlı dilahanı var. Azerbaycan de inrik ey gaflı hünli düşüştün kardeş. Ekirinci isarı in siyasetti Türk devletinin ve Türk esillu halkarın arada ortak mashınız. Ve tarihtin irsi biri halktin havada çiruniz, gelecek emekdaşının platforma yargalıbda kutuniz kulluğuzu var. Adlay Türkman irs vatandaş kod alırın reysad ol, forumda kalırdı ki medeni irs hün ancak tarih ve etnografiyede mesele tuş, ima humanitar diplomatiya reysad ol ve Türk dünya din gelecek din integrasiya çirzvay vacib strateji rekerkay sadiye. İslah ülen ve hatasuz ülen model Azerbaycan global havada vacib aktör biz elfen var. İnak Azerbaycan ya, Halkarın Radyo, Utkan Nivadi.

0: Ekrem Ceysar'a veri halkın avsiyatrin sistemde akozay geosiyasi olguları, regional kalari ve global hatasızülün ebergunri devletrin kesepatan siyasetin kursuna seyi talabar kalıbda tunu. Yaxsor nukudikan vatan davetle kuluk regionda aradal atanvay seyi real üleri Azerbaycan din çıkamadni güclü avunu. Azerbaycan devlik tuzay islah ülen yıkargan teksa ve ülkedin arada avsiyatar norma daha tunay va Veri sanlay evle batan Kafkaz din emekdaş bilin bir nedallaz birlik fizu. Azerbaycan din hatasız bilin konsepsiye di ancak her din gücün ıhtalı kutasış. Enerji din, hatasız val, transport din, galkayar, madarat din, integrasiya ve humanitar emekdaş val imadel din elin dayak hariyas hesabzu. Avrupa din enerji din hatasız bilin kaçkan ayrı oldu. Cenub gaz dehliz din kümek daldı iktibar koy enerji hasilini hamni Rakeş Daypad'ni Rakeş Daypad'ı Galkurz ve Yuhan Dehliz Velik Fini ülkedin strateji kıymet maddi hıkajnıva. Milletin vekil Azer Allahverenova Lahanva. Kenin Yukuz Azerbaycan din kesepatan siyasetin strategiye di Rigonda. Sekin vilini global hatasız vilin arada sasadak galaz alakayar mehkem arniz kulluğuzu. İda Azerbaycan sa Rigonda va global hatasız vilin arhitekturak alıp daha tunani gafunin iyesitirdi kalluğuzu. Azerbaycan suveren va parakelerin kesepatan siyasetin ihtibar koy imijdin. Strateji proyektrin va islah bilin inisiyativayrin junda veri haltin avsiyatrin sistemda zalan valıqka cezay devletrin cerge dahatma.
1: Çi tarihtin yubileydin salname, halkarin radyo, utkan nivadır.

Eblepatan Azerbaycan ver xtunin hukuk veri xaltin veri veririn yuqal. Eblepatan Azerbaycan verin çipin tarixdin va tanriz xtunin mesela de xalqarin yiqarganda maadni gihenş çikakaz il xtunuva. Amerika satkana ştatrin qelin şehir Washington'da kongresdin daramatta paku teşebbüs gruptin teşkilatçivilerdi qilifeyi xtunin hukuk va juvan ömürdin rek tayin arun. Ve standartlar ve selektif agatunar temaday veri halten konferans idaz kiligaylak eldin mana avaydiye. Dikkatin yuqal, Ermenistan'da xurukutuna akudnayı viş anzur aldı Azerbaycan vidin xatasuz, gühüllü ve layık da kazvişin xayişiler alıqtunin hukuk akvazınla. Baku teşebbüs gruptin direktör Abbas Abbas valahanla. Konferansda Ermenistan dinçiler Azerbaycan halktiz mahsus dir medeni ve din irsinin adar kismetini yıkargandıl alhanla. Tarihtin gümbetrin, miskirin, surarin, yaşayıştin punktarin, torar digişarının veya telefonin faktariz veri haltin hukukti kıymet gunikay imesilayar. Galkan ve milletrin teşkilatin ve masa halkarın teşkilatin monitorin din mekanizma ayrız akudin imkan dikay rakhanua. Kutunin hukukti regionda islahvinin ve iktibardin atmosfer kalıp da kutuniz beher gün mümkünye. Washington'da Elif Tuhanvay in konferans de kalırdı ki Eblepatan Azerbaycan verin hutunin mesela ancak regional ve halkarın hukukdin insan din hakarın ve tarihtin adalatdin tükörünün kontekstte kıymet güzay global temayrikay sadız elbazı. Amerika Satkana Ştatrin kongresda Elif Tuhanvay veri verdiri in mesela halkarın dikkatin yok olfunuz ve hukukdin siyasi patay gihenş yıkar gandizgoniz kiligayla vacib mana güzay.

Haliç'e çevrilin senehti kay verebildir. Haliç'e çevrilin senet, Azerbaycan dil xaru senetin tarihte biri dilay kadim ve gehenç cüreyri kaysadir. Azerbaycan dil milli servetar, medeniyet ve xaru senet alay vaxtunda dünyada beynəlxalq alemdin diqqət dalalı. Azerbaycan dil Haliç'e senetin UNESCO din patay, medeni irstin irgina qabulini in senetin qimetlu olmağı nixkaysu. Dünya medeniyetin arada viçiz ildin çıkabay Azerbaycan din Haliç'e din seneti viçiz dağlıq arnam entraldi tafavatlı cezay senetin çeşneye. Arheologiya din material riz ve kindin istoşnik riz vilvi heyla malum cezo ki Azerbaycan'da Haliç'e din senetdel hele bronza din devirde alaqsvay didir. Lef Azerbaycan din Maku şehirde canvay napadi kayrasnvay Balkan din vinel tükerin kuncarin tesvir aldı azornay hamuni. Urmiye biri muharlay, hesenli kuntuna çağanvay kızildin, cemdin, vineralay şirdin, tesvir ve masa çağanvay zatari, Azerbaycan din Haliç'e din senet, hep o akadim diye da alurzu. Azerbaycan da Haliç'e din senet din hakinday, Herodota, Claudi, Eliana, Xenofonta ve masa kadim dünya din tarih kibru malumat kınvı. Sasanirin devirde Haliç'e din senet madnevilik finur. Ağaç avuz pektikay, gizil ve gemiştin galarikay para iyer Haliç'e yarxıranur. Alban tarihçi Musa Qaqan Qatvazvidi Azerbaycan da xıran ve pektin parçayrikay ve cüre ve cüre Haliç'e ayrin haqinday malumat kınur. Yuqan asira gizil gemiştin galarikay xıran ve çiğ galaçir Haliç'e yar hasil zay merkezar Tebriz, Şamakhi ve Berde şehrardir. Azerbaycan da xayı İngilizrin putişesvenlik Antoni Senkinsona Şamakhida Abdullah Han din Qatun Sarayda avay qizil gemiş qalar yuxran vay Haliç ayrı kayma almatqan var. Anzor nümejid vişni putqan niqayd layısur Moskvada Moskva Politeknik Sergida va Anzor nümejid vişni putqan niqayd layısur İmum Rusya Senayi va Xaru Senet Sergida Qaluray Baku, Quba, Şamakhi, Gence, Şeki, Qazaq ve Masaçıqay rayğan var Xaliçayar qizil ve gemiş medal rez layıq akunu aittir. Anzor Müjid Vişni Kutqanicik adla Yisus, Viyana'da Anzor Nüküd Vişni Sus adla Yisus, Turin'da Anzor Nüküd Vişni Cipudla Yisus, London'da ve Berlin'de Qilefeyi Beynəlxalq sergiyle eksponatorin para payı Azerbaycan'da Tuhan ve Xaliçaylıka ibarətdir. Azerbaycan din Haliç'e din mektep arsa senet din sahekiz ham geografa din patay ham ne nexiş kompozisiya rangarin helkun va texnika din cihet rizkili gayla ioid halçavili

mektep diz payjizo. İburuk, Kuba, Baku, Şirvan, Gence, Kazak, Karabağ ve Tebriz akatsı var. Gence dinli Kazak dinli Haliçari'nin nekişri hele yok an asira Avrupa din çugar arşipel yalma ettir. Tebriz din Haliç'e çevirin mektep Azerbaycan din viridlay kadim ve maşhur mektep rikayı. İma yok an asira viridlay vacib alışveriş din merkez rikayı ve varlı şehir rikayıdır. Hakni Avrupa ve alışveriş din Haliç'e çevirin senetin avaran kuni sebep kanvay. Azerbaycan din Haliç'e Senetin avaran kunin devir görünlay katlay asirdin yukaral düşüşüz var. İnç avuz Azerbaycan din Haliç'e senetin avaran kun sarıkayı davam kan var. Çin Respublika din Hürervaş rayon da Haliç'e hıraday adet çara çara ustadri vilik rakurza. Azerbaycan da Haliç'e hıraday senetin vilik fin patalay har cüredin vacib tedbirler gilize kudnu var. İn senet Azerbaycan Respublika'da ilim din helkiz azim azimzade din tornikalay Azerbaycan devlet çugar vilin mektebde. Hakni Azerbaycan devlet medeniyet ve haru senet din üniversitet davaması haru senet din taluk kalleçra tebbiq zıva. Azerbaycan din Haliç'e çevilin senet din ilim kiz çirin halk din çugar Latif Kerimovan torz ehgalganva. Ada yaratmış nuay eskiz raldi hıranvay Efşan, Konakkent, Şuşa, Karabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Şebi Hicran, Zer Harava, Masa Arnamental ve Partret Haliç'e yarçıbın iyer vileldi. Kompozisyadın azay vileldi ve alkaları daldı. Haliç'e çevirin senetin Masa vay primerikayı. Azerbaycan din dişehli Ustari Hıranvay, Haliç'e yar Sankt Peterburg'da Ermitaj, London'da Victoria ve Albert, Washington'da Tekstil, Paris'te Louvre, İstanbul'da Topkapı, Kitin Dünya'dan Çehi Muzeyra ve Hakni Baku'da Azerbaycan, Haliç'e Çival ve Azerbaycan Tarih Muzeyra alırdı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması ve tarihe adalet çağrısı başlıklı yazı. Daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazı. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli akıllı köy ve tarım parkları adlı yazı.

0: Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Batı Azərbaycana dönüş, milli düşüncənin yeni bir aşaması və tarixi adalet çağrısı. Batı Azərbaycana dönüş ülkemizin bütünlüyünə, əmənlik haklarımızın və tarixi adaletin tesis edilməsinə, ulusal kimliyimizin və kültürel özgünlüyümüzün korunmasına hizmet edən ulusal fikrin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakü Devlet Üniversitesi ve Batı Azerbaycan topluluğunun ortaklaşa düzenlediği Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması konulu 1. Uluslararası Bilimsel Konferans'ta Batı Azerbaycan'a dönüş hakkı bir kez daha vurgulandı. Konferansta Batı Azerbaycan'a dönüşün tarihsel, hukuki, siyasi, kültürel ve sosyo-felsefi yönlerinin yanı sıra bölgesel barış ve güvenlik açısından önemi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Konferansta Batı Azerbaycanlıların vatanlarına dönüşünün temel bir insan hakkı olduğu ve bu hakkın uluslararası hukukun norm ve ilkelerinde güvence altına alındığı belirtildi. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, mültecilerin statüsüne İlişkin sözleşme ve diğer uluslararası belgeler insanların vatanlarına dönme hakkını tanımaktadır. Bu bağlamda Ermenistan mevcut topraklarından sınır dışı edilen Azerbaycanlıların güvenli, onurlu ve barışçıl bir şekilde geri dönüş hakkını sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Konferansın ardından gazetecilerle konuşan Batı Azerbaycan topluluğunun başkanı Aziz Alekberli, Batı Azerbaycan cemaatinin Ermenistan'a müzakereler için defalarca çağrıda bulunduğunu,

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazıyı sunuyoruz. 1969 yılında iktidara gelen milletin büyük evladı Haydar Aliyev, kısa sürede cumhuriyetimizi hızla geliştirmiş, halkımızın milli şuurunu teşvik eden maksatlı tedbirleri hayata geçirmiş ve bunun sonucunda Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin en gelişmiş cumhuriyetine çevrildi. Büyük lider 1969-1982 yıllarında Azerbaycan'ın liderliği sırasında ülkemizin gelecekte bağımsız bir devlet olması için gerekli tüm temel çalışmaları başarıyla yürütmüştür. Zor şartlarda devlet geleneklerine büyük önem veren ve kurtuluşun kendisinde olacağından emin olan bir millet, ikinci kez kazanılan bağımsızlığın tarihe gömülme tehlikesi söz konusu olduğunda doğru seçim yaparak sınanan liderini, büyük lider Haydar Aliyev'i ısrarlı taleple bağımsız Azerbaycan iktidarına davet eder. Azerbaycan'ı ve halkını kendisinden daha çok seven Ulu Önder tüm tehlikeleri görmezden gelerek halkın çağrısına kulak verir. 9 Haziran 1993'te Nahçıvan'dan Bakü'ye gelir ve 15 Haziran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Başkanı seçilir. Bir süre sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı yetkilerini uygulamaktadır.

yapmaya başlayan dünyaca ünlü siyasetçi Haydar Aliyev, 3 Ekim 1993'te genel halk oylamasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Haydar Aliyev bir sonraki kez Azerbaycan'a önderlik ettiği dönemde ülkemizin her alanında köklü reformlar gerçekleştirildi. Devletimiz güçlendi ve halkın refahı arttı. Böylece bilge liderin kararlılığı ve mükemmel siyasi stratejisi sayesinde devletimiz Eylül 1994'te ülkemizin güçlenmesinde büyük önem taşıyan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile dünyanın 11 büyük petrol şirketi arasında Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki Azer Çırak güneşli sahalarının kullanımına ilişkin çağın sözleşmesi olan muhteşem bir anlaşma yapmayı başardı. Elbette Azerbaycan petrolünün dünya pazarlarına erişiminde müstesna bir role sahip olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının temellerinin atılması Azerbaycan'ı dünyada büyük gaz potansiyeline sahip bir devlet olarak tanıtan Şah Deniz projesinin Türk dünyasının birbiriyle, bu arada bütün dünyayla birleştirilmesine hizmet eden tarihi İpek Yolu projesinin gerçekleşmesi de bu dahi liderin hizmetleridir. Milli lider Haydar Aliyev'in hukuk devletinin inşasında en büyük hizmetlerinden biri, bağımsız cumhuriyetimizin ilk anayasasının yüksek demokratik standartlara ve evrensel ilkelere dayalı olarak hazırlanması ve ulusal oylamayla kabul edilmesi yönündeki girişimi ve bu iş için kapsamlı desteği olmuştur. Milli lider Haydar Aliyev'in dönemin taleplerine uygun başarıyla uygulanan bilge politikalar ve ölümsüz fikirler her zaman olduğu gibi devletimize ve milletimize fayda sağlamaya devam ediyor ve bu eğilim gelecekte de devam edecek. Dolayısıyla büyük önder son nefesine kadar tüm Azerbaycanlıların gönlünde yaşayacak ve herkes bu büyük tarihi şahsiyeti sonsuz sevgi duygularıyla her zaman anacaktır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan Televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan Televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

0: Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli, akıllı köy ve tarım parkları. Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş topraklarının yeniden inşası sürecinde Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde hayata geçirilen akıllı köy projeleri ve modern tarım parklarının oluşturulması yeni kalkınma modelinin temel direklerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde işgalden kurtarılan bölgelerde yürütülen geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri bir tek yıkılan altyapının onarımıyla sınırlı değil. Burada en modern teknolojilerin uygulanmasına dayalı sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yüksek yaşam kalitesini güvence altına alan yeni bir yaşam ve ekonomik model oluşturulmaktadır. Bu bağlamda akıllı köy konsepti ve tarım parklarının oluşturulması özellikle önem taşımaktadır. Akıllı köy projeleri kırsal alanlardaki yaşam standartlarını yeni bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor. Bu konsept çerçevesinde yerleşim alanları modern şehir planlama ilkelerine uygun olarak inşa ediliyor, dijital yönetim sistemleri uygulanıyor, çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılıyor ve vatandaşların rahatlığı için gerekli tüm hizmetler sunuluyor. Bu yaklaşım hem nüfusun refahını iyileştirmeye hem de köylerde uzun vadeli ve sürdürülebilir yerleşimi sağlamaya hizmet etmektedir. Oluşturulan tarım parkları, modern tarımsal üretimin organize edilmesinde, yeni teknolojilerin uygulanmasında ve yüksek verimliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Tarım Bakan Yardımcısı Zavr Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'da kurulacak tarım parkları hakkında bilgi verirken şunları söyledi.
1: Burayıl rayonunda ixtisaslaşmış İstixana Agroparkının yaradılması nəzərdə tutulur. Ümumi sahəsi 230 hektar sahədə. Həm tərəvəzçilik, müəyyən meyvəçilik istiqamətində, həmçinin gülçülük sahəsinə əhatə eləyəcək istixanadır. Bu istixana aqroparkının xarici infrastrukturu dövlət hesabına formalaşdırılacaq və istixanaların qurulmağı üçün sahibkarlara 5 hektarlıq parsellərlə müəyyən ərazilər ayrılacaq və artıq bir çox sahibkarlar da bu aqroparkda rezidentliklə bağlı ciddi maraqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə ərazinin yerləşməsi, həm Zəngəzur dəhliz üzərində yerləşməsi, həmçinin də müxtəlif infrastrukturun dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir növ cəlb edici görsənir sahibkarlar üçün. Bu istixana aqroparkı ilk olacaq və aqrosanayi zonası yanaşması ilə həm məhsul istehsalı istixanada, həmçinin saxlama kameraları və ilkin emal istiqamətində də müəyyən ərazilər, zonalar ayrılacaq.
0: Modern tarım parkları ve akıllı köy projeleri büyük dönüş programının temel direklerinden biridir. Bu projeler sayesinde ata yurtlarına dönen yurttaşlarımızın sürdürülebilir istihdamının sağlanması, ekonomik faaliyetlere dahil edilmeleri ve yüksek sosyal

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.